için Karakırım Aksan Bey'e şu akışmayı ile başkanı parti. Karakırım'a ağır sandalye, darım darım, aferin'e gitme, mutlaş, ani, satyonu sahneye.